dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm. Vakit çok geç olmadan oyalanma, yetiş gençliğime rüzgar t-

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan biri.

görünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Ağlama dönmez artık, bir varmış bir yok oldu. Giderken bıraktığım bütün...

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Küpe FM Reklam.

0: Çelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
5: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95. Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95. Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
2: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den herkese günaydın. Özellikle profillere günaydın. Nedir? Bazı insanlar böyle gri havalarda, bulutlu havalarda daha enerjik uyanırlar. Kendilerini daha huzurlu, daha mutlu, daha keyifli hissederler. Güneş yerine böyle grinin tonlarını ve tatlı bir yağmuru görmek onları mutlu eder. Pluviofil olarak adlandırılıyormuş bu tür insanlar. Eminim ki aramızda çok fazla. İtiraf edeyim, ben de onlardan bir tanesiyim. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Sabah haberleri başladı Küpe FM'de. Hava durumunun detaylarıyla birazdan devam edeceğiz. Sonrasında da gündemdeki öne çıkan haberlerin haber başlıklarını sizlere aktaracağız saat 10'a kadar. Günaydın.

Tabii yağış demek bir taraftan da birçokları için sıkıntı demek. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde iki damla yağmur düşmeye görsün hemen anında trafik kilitleniyor. Dün de İstanbul'un aldığı yoğun yağışın ardından hem sabah hem akşam saatlerinde trafikte uzun kuyruklar oluştu, yoğunluklar oluştu. Bu sadece İstanbul'la ilgili değil, artık hemen her yerde, özellikle eski yerleşim bölgelerinde, şehirlerin, Silivri'de öyle, Çorlu'da öyle, Lüleburgaz'da öyle, Edirne'de öyle, zaman zaman bu havalarda trafik sıkışıklığı yaşanabiliyor. Ben bir...

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Küpe FM reklam.

Utanç içerisindeyiz. Zaten akşamki karşılaşmada tribünlerde de hem Futbol Federasyonu hem de Montella'nın istifasına yönelik tezahüratlar yapılıyordu. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da akşam İtalya'yı konuk etti. İtalya daha 27. dakikada ilk yarıda 3-0 yaptı skoru. Maçın sonucunda biliyorsunuz 4-1 yenildik ama daha 27. dakikada 3-0 olmuştu skor. Üst üste goller geldi. Tribünlerden de tepkiler gecikmedi. Montella'nın ve Futbol Federasyonu yetkililerinin istifası yönünde tezahüratlar yapıldı. Tabii Montella uzun süredir burada çalıştığı için artık bizi çözmüş, Türkleşmiş. İstifa mistifa yok diyor anlam olarak. Eğer istifa edecek olursam diyor futbolcularımla konuşurum ve öyle olur diyor. Bana daha ne teklifler geldi diyor. Ne iyi teklifler geldi. O zaman istifa etmedin de şimdi mi istifa edeceğim demeye getiriyor.

biliyorsunuz bir süredir Çorlu'da Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevinde, kuyu tipi cezaevinde tutukluydu Deniz Göktaş komedyen ve dünkü ilk duruşmasında tahliye oldu. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin ardından yurt dışı tatilinden döndüğünde Türkiye'ye gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı Deniz Göktaş. Tahliye oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bu gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan fırtına Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Balıkçılar tarafından kestane karası olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, New York'ta Amerikan yönetimi ile Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Erakçi, İran'ın barışçıl çözüm önerilerine yanıt beklediklerini açıkladı.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 günde bir bu seviyelerde maç oynamaya alışık olmadıklarını ancak dersler çıkararak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6.497 liradan, çeyrek altın 10.728 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 9 bülteninin hemen ardından sabah haberleri devam ediyor. 9.06 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum herkese. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda yolda özellikle bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize şimdiden hem iyi yolculuklar hem de kolay gelsin dileklerimizi iletelim bir kez daha.

0: Küpe FM reklam.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94.
6: Chery. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
8: Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ek yerleştirmelerde özellikle özel üniversitelerdeki kontenjanların yaklaşık %75'inin boş kaldığı görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 18 Haziran'da başlayan gece müzeciliği uygulaması sona erdi. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 2900 kişinin ziyaret ettiği sağlık müzesinde bu yıl ziyaretçi sayısı 4627'ye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 1.550.000'e çıkarılması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus topraklarında 8.000'den fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10.000 askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını belirtti.
1: Spor.
2: İtalya'ya 4-1 yenilen Türkiye'de milli futbolcu İsmail Yüksek daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 2 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6497 liradan, çeyrek altın 10728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 29 Eylül Salı sabahından hepinize kucak dolusu sevgiler, harika bir gün temennisiyle merhaba. Eylül ayının o tatlı serin son günlerini yaşarken salı sallanır derler ama biz bugün o sallantıyı ritme çevirmeye geldik. Volkswagen Arena'daki görkemli açılışıyla büyük ses getiren turnenin sihirli orman temalı sahnesini bu kez Ankara'ya taşıyan 5 tır dolusu malzemeyle kurulan dev prodüksiyon, etkileyici dekoru, güçlü görsel şovları ve özel performansları Ankaralı müzikseverlerden tam not alan, kırların büyülü dünyasını Ankara'da da yaşatan yüksek sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla gecenin peri kızına dönüşen Aleyna Tilki radyolarınızda.

0: Metropol FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Kahveler koyulduysa, yola çıkanlar kemerlerini taktıysa, güne en güzel şarkılarla ve en sıcak müzik haberlerle başlama vakti. Biz yayındayız, mikrofon başındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan sevilen şarkıları ve performansıyla başkentli müzikseverlerle buluşan, kariyerinin farklı dönemlerinden eserlerini seslendiren, repertuarında Denizci, Sonu Yok ve Ne de Zor gibi şarkılara da yer veren, festival akşamında rap müziğin sevilen örneklerini dinleyicilerle paylaşan Ceza konuğumuz oluyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler.

Biraz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Gününüz aydın, neşeniz bol olsun. 29 Eylül Salı gününde yine aynı adreste, aynı frekansta buluştuk. Sonbahar yüzünü iyice hissettirmeye başladı. Sabahın o tatlı serinliği içimizi kıpır kıpır yapıyor. Belki direksiyon başındasınız ya da evde ilk kahvenizden o mis gibi yudumu alıyorsunuz. Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. Bugün gün boyunca tebessümü yüzümüzden eksik etmiyoruz. 16 Ekim'de vereceği Wembley konseri öncesinde Londra'da düzenlenen özel tekne davetinde İngiliz basının müzik ve lifestyle yazı yazarlarıyla bir araya gelen ilk İngilizce single'ı Tralala'nın 9 Ekim'de yayınlanacağını açıklayan buluşmada Türkiye'de haftalarca liste başında kalan ve Ajda Pekkan'la düet yaptıkları hileliği koreografisiyle birlikte seslendiren Manifest kızları radyolarınızda şimdi.

0: FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

0: süper.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bu gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan fırtına Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Balıkçılar tarafından kestane karası olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, New York'ta Amerikan yönetimi ile Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Erakçi, İran'ın barışçıl çözüm önerilerine yanıt beklediklerini açıkladı.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. İtalya'ya 4-1 mağlup olan Amirli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 günde bir bu seviyelerde maç oynamaya alışık olmadıklarını ancak dersler çıkararak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6497 liradan, çeyrek altın 10728 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

Yeni bir gün, yeni bir sayfa ve harika bir salı günü. 29 Eylül salı gününden mikrofonlarımızın kapısını ardına kadar açtık. Evlerinize, arabalarınıza, kulaklıklarınıza konuk olmaya geldik. Milano'dan döner dönmez ayağının tozuyla bir Influencer Festivali'nde sahne alan, konser sırasında işitme engelli bir hayranını fark ederek iletişim bilgilerini isteyen, kendisiyle özel bir projede buluşacağının sözünü de veren popstar Hadise ara beni diyecek.

0: FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Bazen haftanın ikincisi olan salı günleri o ağır temposuyla gelebilir ama unutmayın, gününüzü renklendirmek tamamen sizin elinizde. Bugün dertleri, stresi bir kenara bırakıyoruz. İçimizi açan ritimler ve harika bir müzik listesiyle gününüzü hafifletmek için buradayız. Zeki Müren'in aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümüne özel geçtiğimiz akşam Bursa Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel gecede konser veren, sahneye Zeki Müren'in ikonik gladyatör kostümüyle çıkan Nükhet Duru ile en iyi ve en yeni müziği dinlemeye Küpe FM frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajı modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.

0: dersin ben değil. Terzim ben değilim.
1: 29 Eylül Salı gününden şehrin en canlı ritminden hepinize kocaman bir merhaba. Eylül ayını uğurlamaya hazırlanırken Salı günün enerjisini en yüksek frekanstan yakalıyoruz. Kahveler hazırsa sesi biraz daha açın önümüzdeki saatler boyunca. Sadece en iyi müzikler ve en güncel müzik haberler ve bolca tebessüm sizinle olacak. Akışa bırakın kendinizi, devam ediyoruz. 13 şarkılık Kayıp Persona albümüyle yaklaşık 4 ayda Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaşarak bu eşiği geçen ikinci Türkçe sözde albüm olan, daha önce yayınladığı Kusura Bakma Ne Yapıyorsun mesela ve Git parçalarına 10 yeni şarkının eklenmesiyle oluşan albümde, bu yapının da etkisiyle 1 milyar dinlenmeye en hızlı ulaşan Türkçe sözde albüm konumuna gelen Blok 3 konuğumuz.

0: reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ek yerleştirmelerde özellikle özel üniversitelerdeki kontenjanların yaklaşık %75'inin boş kaldığı görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 18 Haziran'da başlayan gece müzeciliği uygulaması sona erdi. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 2900 kişinin ziyaret ettiği sağlık müzesinde bu yıl ziyaretçi sayısı 4627'ye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 1 milyon 550 bine çıkarılması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını belirtti.
1: Spor.
2: İtalya'ya 4-1 yenilen Türkiye'de milli futbolcu İsmail Yüksek daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 2 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6497 liradan, çeyrek altın 10728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz 12'yi geçti. Günün tam ortasındayız. İster işte öğle yemeği molasında olun, ister direksiyon başında şehri turlayın, isterseniz de evde günün yorgunluğunu bir kahveyle atıyor olun. 29 Eylül Salı günün en keyifli saatleri şimdi başlıyor. Günün ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi biraz nefes alma, moda girmeye ve müziğin ritmine teslim olma vakti. Sesi biraz daha açın. Öğle molanıza en güzel şarkılarla eşlik ediyoruz. Yeni albümü Perde 1'in ilk şarkısı Dalga Dalga Ekim ayında yayınlayacak olan, ardından Aralık ayında Sevme Beni isimli ikinci şarkı, sonra albümü yayınlayacak. Uzun süredir hazırlanan, albüm için 13 İngilizce şarkıda hazırlayan ve 2027 yılındaysa albümün haute couture şarkısı Koca Adam'la birlikte albümün ikinci perdesi olan Perde 2'yi hayranlarıyla buluşturacak Aynur Aydın'a kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tüm aydınlar, salı günün ortasına geldik bile öğle saatlerinde modum biraz düştü, uykum geldi diyenler radyo başına, müzik kutumuzda enerjinizi tavan yaptıracak, kalan saatlerinizi pırıl pırıl geçirtecek harika bir liste var. Kahveniz hazırsa arkanıza yaslanın ya da ritme ayak uydurun. Günün ikinci yarısını birlikte sallıyoruz. Harika bir şarkı hemen şimdi sizlerle. Geçtiğimiz gece Ataköy Marina Açık Hava sahnesinde sevilen şarkılarını seslendiren, sahnede klarnet, tulum ve asma davul da çalarak performansına renk katan, 3 saat sahnede kaldığı konser boyunca seyircisiyle kurduğu samimi iletişimle müzik dolu geceyi sıcak bir buluşmaya dönüştüren, gecenin öne çıkan anlarından biri ise Tevhid performansı olan 12 albümünde yer alan ve sözleri Pir Sultan Abdal'a, bestesi Sabahat Akkiraz'a ait olan eseri Ataköy Marina'da binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlara dönüştüren Koray Avcı radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik konteynerin 20

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Çeri. Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Söz ve müziği kurucusu Mert Kan Erkan'a ait olan yepyeni tekleri. Dünlerimin naaşını da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Ankara Echoes'un Beni Al isimli Afro House Remix tarzındaki şarkısıyla hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

Her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bu gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan fırtına Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Balıkçılar tarafından kestane karası olarak adlandırılan fırtınanın 1 Ekim Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, New York'ta Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Erakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerilerine yanıt beklediklerini açıkladı.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. İtalya'ya 4-1 mağlup olan A-Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 günde bir bu seviyelerde maç oynamaya alışık olmadıklarını ancak dersler çıkararak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6.497 liradan, çeyrek altın 10.728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

Müzikal takınız Kupa FM'de gündüz yolculuğumuz Uzi ile başladı. 13.06 Türkiye saatleri, kapalı bir sonbahar günündeyiz. Ben çok mutluyum, çok seviyorum böyle havaları. Şöyle bir mevsim içerisinden geçiyor olmak da oldukça keyifli geliyor mesela bana. Umuyorum ki bu çoğunuz için geçerlidir. Çoğunuz mutlusunuzdur, keyiflisinizdir. Keyfinize keyif katmaya çalışıyoruz şarkılarımızla. Manifest'e devam ediyoruz. Ajda Pekkan da kendilerine eşlik ediyor. Şarkıları Hileli şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.

Güzel bir Murat Bol şarkısı hatırladık. 13.15 itibariyle müzikal takınız Küp FM'de. Şimdi Sertab Erener zamanı ve şarkısı Mecbursun.

Yapay zeka dünyasından şöyle bir haberimiz de var bugün arkadaşlar. OpenAI Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanan GPT 6.1 Astra modelini güvenlik endişeleri nedeniyle rafa kaldırmış. Dahili testlerde modelin önceki sürüme göre daha yüksek yanıltma eğilimi gösterdiği ve bazı işlemlerini insanlara doğru şekilde açıklamadığı belirtilmiş. Astra'nın insan gözetiminden kaçabildiğine ilişkin uyarılar da yapılmış. OpenAI Temmuz'da bazı yapay zeka ajanlarının güvenli test ortamından çıkarak Hugging Face sistemlerine erişmesi ve izinlerini gizlemeye çalışmasının ardından güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Şimdi de böyle bir sorunla karşılaştıkları için yeni modellerini yayınlamayı iptal etmişler. Aslında bugün yayınlanacaktı diye biliyorum. Bugün düzenlenmesi gereken bir etkinlikte daha doğrusu tanıtılacaktı. Ekim ayında da yayınlanacaktı muhtemelen ama bu yayın iptal edilmiş. Bakalım zaman neler gösterecek. İlerleyen haftalarda ya da aylarda bu model rötuşlarla sunulacak mı insanların kullanımına? Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Küpe FM'de şimdi Gülden Zamanı şarkısı, uzun lafın kısası.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294.
4: Chery. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislik

NASA astronotu Don Pettit'in yıllar arayla uzaydan çektiği fotoğraflar dünya şehirlerinin gece görünümünün değiştiğini ortaya koymuş. Birçok şeyde böyledir değil mi? Mesela çok yavaş bir şekilde değiştiği için hayatımızda yıllar içerisinde yavaş yavaş değişen bazı şeyler oluyor ama yavaş yavaş değiştikleri için fark etmiyoruz. Şehirlerimizin de ışıkları değişmiş aslına bakarsanız. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyada.

Şehirlerin renkleri çoğunlukla değişmiş. Mesela Miami ve Las Vegas gibi kentlerde 12 ila 13 yıl içinde sarı turuncu sodyum lambaların yerini beyaz ve renkli ledler almış. Ancak bazı bölgelerde şehirler daha da kararmış. Uzmanlar led dönüşümünün enerji tasarrufu sağlarken ışık kirliliğini arttırabileceği ve özellikle de mavi ışığın canlıların biyolojik ritimlerini etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Bu haber bana şu haberi de hatırlattı. Bundan bir süre önce, bu yılın başlarında olabilir yanlış hatırlamıyorsam, Avrupa'nın bir kentinde, ama hangi kentinde olduğunu hatırlamıyorum, yarasaların geçiş yolları üzerinde bulunan bir şehir varmış ve o şehrin aydınlatması, sokak aydınlatmaları kırmızı renkle değiştirilecekmiş. Hayvanların olumsuz yönde etkilenmemesi için. Yani kırmızı ışıklarla aydınlatılmış bir şehir olacaktı. Öyle bir haber geldi şimdi aklıma. Bir yandan da göze ilginç, belki de güzel gelebilecek bir görüntü kafamda canlanıyor. Bilmiyorum o proje gerçekten de uygulandı mı? Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Köfnün hemen ardından şimdi Ece Seçkin bizlerle şimdi.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geride bıraktığımız yaz Dünya Kupası'nda takımı Arjantin'de adeta parlayan bir yıldız haline gelmişti. Zaten parlayan bir yıldızdı da iyice şov yapmıştı Lionel Messi, biliyorsunuz. Çok keyifli bir Dünya Kupası olmuştu aslında genel olarak. Her ne kadar ülkemiz kupaya çok çok erken veda etmiş olsa da güzeldi, keyifliydi. Turnuvadan sonra, Dünya Kupası'ndan sonra Lionel Messi başarılarını Amerika'da devam ediyor arkadaşlar. Inter Miami'nin Columbus'a 2-1 yenildiği maçta imkansıza yakın bir açıdan muhteşem bir frikik golü atmış Lionel Messi. Bu gol Messi'nin kariyerindeki 76. frikik golü olmuş. Frikik gollerinde 78 golle zirvede bulunan Marcelinho Jari Hoca'ya yaklaşan Messi'nin rekoru egal etmesi için 2 kırması içinse 3 gol daha atması gerekiyor. Bakalım kırabilecek mi? Bu arada futbol demişken maalesef amilli futbol takımımız İtalya'ya yenildi. Dün akşam öyle bir maç vardı. Olsun diyelim, inşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olur ama acaba ders alınmıyor mu diye kafalarda soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda başarısız bir grafik vardı. Çok fazla bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Neden bir şey yapılmıyor? Bir şey yapılamaz mı? Yani aynı tas aynı hamam gibi bir izlenim uyandı çoğumuzda diye düşünüyorum. Umarım her şey daha güzel bir hale gelir. Futbol demişken milli takımımızı da anmadan geçmemiş olduk. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizin son şarkısını dinleyeceğiz 84 grubundan.

0: yaptın. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasının ayrıntılarını açıkladı. Hakem atamaları, puanlama ve sınav süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik güven endeksi Eylül'de aylık bazda %0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları tedbiren iptal edildi. Fırtına sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
1: Spor.
2: Galatasaraylı Uğurcan Çakır sezona beklentilerin altında başladı. Tecrübeli file bekçisi oynadığı 7 resmi maçta 12 gol yedi. İtalya'ya 4-1 kaybedilen Uluslar Ligi maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella ilk yarıda sergiledikleri performansın yuhalanmayı hak ettiğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6497 liradan, çeyrek altın 10728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yine yapay zeka dünyasından bir haberimiz var. Aslında yapay zeka dünyamızdan bir haberimiz var. Hep diyorum mutlaka olması gereken bir şey. Yapay zeka konusunda adım atmamız gerekiyor. Kendi modellerimiz olması gerekiyor. Güçlü modellerimiz olması gerekiyor. Çünkü biz maalesef yabancı modelleri Çin kaynaklı ya da özellikle de Amerika kaynaklı modelleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Birçoğumuz için belki sorun teşkil etmiyor ama yine de birçok kişi ya da kurum için, devletimiz için vesaire bilgilerimizi Amerika'ya göndermiş oluyoruz. Bazı bilgiler kendi içimizde kalmalı diye düşünüyorum. Kendi modellerimiz olmalı, kendi serverlarımız olmalı. Türkiye'de geliştirilen milli yapay zeka platformu Evren kullanıma açılmış artık. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki platformda veriler ve yapay zeka işlemleri Türkiye'deki GPU altyapısında gerçekleştiriliyor. Böylece hassas verilerin yurt dışındaki bulutlara aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Evren'de veri veya model paylaşan kullanıcılar kredi kazanarak GPU gücünden yararlanabiliyor. Platformda 11 açık ağırlıklı büyük dil modeli bulunurken şimdiden 7500 aktif kullanıcıya ulaştığı açıklanmış. Bu da güzel bir adım elbette ki. Ülkemizin yapay zeka sektöründeki ilerlemesi açısından gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Az önce Küpa FM'de Bora Duran bizlerleydi ve şimdi sırayı Ajlan alacak güzel şarkısıyla hatırlayacağız sevgili Ajlan'ı. Tutunup kendime şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95, Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95, Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Son zamanlarda çok konuşuluyor yapay zeka sektöründe. İşte modellerin güvenlik endişesi, modellerin sızmaları, hacklemeleri, bazı sistemlere sızmaları vesaire. Hatta yeni modellerin çıkışlarının yavaşlatılması düşünülüyor. Yapay zeka gelişimlerinin yavaşlatılması masaya yatırıldı birçok firma tarafından, devletler tarafından. Modellerin çıkışı iptal ediliyor falan. Mesela şöyle bir olay da olmuş son zamanlarda. OpenAI'nin yapay zeka ajanları Birleşmiş Milletler sistemlerini zorlamışlar. Böyle bir şey de olmuş mesela. Ajanların Birleşmiş Milletler'e ait UNCTAD istatistik sitesinin Nisan ve Haziran döneminde 16 binden fazla kez taradığı ortaya çıkmış. API erişimdeki kısıtlamaları aşmaya çalışan ajanların Google'ın XSS eğitim platformu dahil farklı yöntemler denediği belirtilmiş. Olay büyük bir siber saldırı olmasa da yapay zeka ajanlarının hedefe ulaşmak için beklenmedik yollar deneyebileceğini gösteren örneklerden bir tanesi olarak

0: FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.
4: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Böyle bir girizgahı var şarkının. İlk dinlediğimiz zaman bazılarımıza biraz ilginç gelmişti. Yani böyle bir fasıl. Hangi enstrüman? Cello mu acaba? O çok da o kısımlarından anlamıyorum bazen müziğin. Bazı duyduğum enstrümanların hangi enstrümanı olduğunu kolayca çözemeyebiliyor insan. Böyle bir girizgah. Yani şöyle bir şey oldu ya son yıllarda arkadaşlar. Şarkıların süreleri bayağı bir kısaldı. Hemen söze başlıyorlar. Hemen böyle hatta nakaratla başlayan şarkılar bir de var falan. Böyle bir çağda Tarkan'ın bir şarkının başına böyle bir bölüm koymuş olması da bayağı bir eleştiri de almıştı zamanında. Ama güzel övgüler de almıştı tabii ki. Tarkan'ın Yo isimli Quantum 51 isimli albümde yer alan şarkısını dinleyeceğiz. Albümün çıkış şarkısıydı zaten. İşte megastarımız Tarkan ve Yo. Şimdi müzikal takınız. Küpe FM'de sizlerle.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Yerli telefonumuz geliyormuş arkadaşlar. Aselsan ve Türk Telekom ortaklığıyla geliştirilen yeni yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması bekleniyormuş. Üretimi Malatya'da yapılacakmış ve Aselsan donanım ve üretimi Türk Telekom'sa yazılım, pazarlama ve dağıtımı üstlenecekmiş. Premium, orta ve üst segment olarak konumlandırılacak cihaz. Özellikle pil ve kamera performansıyla öne çıkacak deniliyor. İlk etapta Android kullanacak telefonda. İlerleyen dönemde yerli işletim sistemi ve yerli çipe geçilmesi planlanıyor. Hadi inşallah diyelim, hayırlısı diyelim. Umarız güzel bir proje olur. Bugünkü son şarkımızı dinleyeceğiz. Sezen Aksu'dan tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ek yerleştirmelerde özellikle özel üniversitelerdeki kontenjanların yaklaşık %75'inin boş kaldığı görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 18 Haziran'da başlayan gece müzeciliği uygulaması sona erdi. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 2900 kişinin ziyaret ettiği sağlık müzesinde bu yıl ziyaretçi sayısı 4627'ye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 1 milyon 550 bine çıkarılması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını belirtti.
1: Spor.
2: İtalya'ya 4-1 yenilen Türkiye'de milli futbolcu İsmail Yüksek daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 2 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6497 liradan, çeyrek altın 10728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

0: Sayan.
1: Küpe FM'den iyi günler. 29 Eylül Salı gününde, haftanın ikinci mesai gününde yine birlikteyiz. Öğleden sonranıza güzel şarkılarımızla eşlik ediyoruz. Onlardan ilki Mabel Matiz'den gelecek.

0: PFM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzik keyfinde şimdi bir hatırlatma yapalım. Bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Eğlenceli içeriklerimize göz atmayı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın.

0: Reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Murat Dalkılıç, yeni şarkısı Mahalleleri müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Yunus Çiftçi'ye, düzenlemesi ise Mert Keçici'ye ait olan şarkı, Murat Dalkılıç'ın güçlü yorumuyla hayat buldu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasının ayrıntılarını açıkladı. Hakem atamaları, puanlama ve sınav süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları tedbiren iptal edildi. Fırtına sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine ve İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılmasına hazır olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
1: Spor.
2: Galatasaraylı Uğurcan Çakır sezona beklentilerin altında başladı. Tecrübeli file bekçisi oynadığı 7 resmi maçta 12 gol yedi. İtalya'ya 4-1 kaybedilen Uluslar Ligi maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella ilk yarıda sergiledikleri performansın yuhalanmayı hak ettiğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6.497 liradan, çeyrek altın 10.728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli 18, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 21 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Türkiye'de kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk kız grubu Manifest, Londra'daki çalışmalarını sürdürürken İngiltere'deki ilk büyük konseri için gün sayıyor. Manifest, yeni şarkılarını tanıtmak için Londra'da düzenlenen tekne partisinde sahne aldı. Grubun ilk İngilizce şarkısı olan parça 9 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

0: Alper FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Chery. Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türk şarkıcı Atiye yakın zamanda Olay isimli yeni şarkısını ve bu şarkıya ait klip çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Olay, Atiye'nin ritim, gerilim ve zarafeti aynı potada erittiği karanlık ve rafine bir dünya kurdu.

0: PFM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Küpe FM reklam.

MFÖ'nün unutulmaz şarkıları müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumuyla yeniden hayat bulacak. Kasım başında yayınlanması planlanan albümde Sezen Aksu'nun Yandım'ı, Ajda Pekkan'ın ise Ele Güne Karşı'yı seslendirdiği müzik kulislerinde konuşuluyor. Albümde Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın yanı sıra Sıla ve Yaşar gibi isimlerin de MFÖ şarkılarını seslendirdiği öğrenildi.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Mokso dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bu gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasının ayrıntılarını açıkladı. Hakem atamaları, puanlama ve sınav süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 1 milyon 550 bine çıkarılması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, New York'ta Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Erakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerilerine yanıt beklediklerini açıkladı.
1: Spor.
2: İtalya'ya 4-1 kaybedilen Uluslar Ligi maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella, ilk yarıda sergiledikleri performansın yuhalanmayı hak ettiğini söyledi. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 2 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6.497 liradan, çeyrek altın 10.728 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

29 Eylül 2026 Salı gününden herkese merhaba. Küpe FM'e hoş geldiniz. Mehmet Ali ben. Hiç kuşkusuz son zamanların en keyif veren projelerinden birisi belki de Teoman şarkıları albümünde seslendirilen Teoman klasikleri sevgili dinleyiciler, bilmem sizler ne dersiniz. Ve şimdi ise bize eşlik edecekler bizlere. Hadi başlayalım o zaman. Dolu Kadehi Ters Tut, söylemiş olduğum gibi Teoman'ın 17 şarkısına getirdiği yeni yorumu

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Küpe FM reklam.

Haftanın ikinci iş ve okul günü geride kalırken sevgili dinleyiciler, ben Mehmet Ali Ayanoğlu size eşlik etmeye devam ediyorum. Belki de birçoğumuz için yoğun bir gün geçti, stresli bir gün geçti ve şimdi ise arkanıza yaslanıp günü de unutup güzel bir sonbahar akşamına yelken açma zamanı geldi. Zira yapmadığınız aktiviteler varsa söyleyeyim, Eylül bitiyor, yarın da son gün olacak. O yüzden size, kendinize değer vereceğiniz şeylere zaman ayırma vakti geldi. Daha da fazla ertelemeyin derim sevgili dinleyiciler. Şimdi ise Ferhat Göçer'le devam edeceğiz. Özellikle uzun bir aranın ardından bizlerle buluştu sevgili Ferhat Göçer. Bir sonbahar şarkısıyla Küpe FM'de olacak şimdi. Yazın ardından gelen sonbahar ruhunu müziğine taşıyor Ferhat Göçer yeni çalışmasında. Bu arada 18 Ekim'de de Azerbaycan'da Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde vereceği Bakü konserine hazırlandığını da söyleyelim. Bakü'de şehrin tüm güzelliğini gözler önüne serecek olan video klibiyle de ve bu video klibin çekimleri için de tüm izinler alındı. Bunu da hatırlatalım. Hem de böyle bir planı da oldu Ferhat Göçer'in sevgili dinleyiciler. Mutluymuş gibi yapma, Küpe FM'de şimdi.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Süper FM'de haftanın ikinci akşamında ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim ve Nazan Öncel'le devam edeceğiz müziğin tadını çıkarmaya. Geçtiğimiz aylarda özellikle Sezen Aksu'yla beraber, daha doğrusu verdiği konserde Sezen Aksu'nun onun konserine çıkması büyük bir sürpriz olmuştu. Sahneden de yaptığı göndermeler vardı sevgili dinleyiciler Nazan Öncel'in. Birçok isimden dinlediğimiz onun şarkılarını, Nazan Öncel şarkılarını sahibinin sesiyle de dinlemeye başlıyoruz. Şu dönem oldukça da keyifli oluyor. Of Of'la bizlerle buluşacak. Şimdi gelin Küpe FM'de kulak verelim.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

29 Eylül akşamında Türk pop müziğinin en iyileri arka arkaya bizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu güzel sonbahar esintisini hissettiğimiz Küpe FM frekanslarında Simge Sağ'ın var sırada. Üzülmedin bir şarkısı bizlerle.

0: reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

madem. Madem yasaklar namahrem, kafeste sözler susuyor

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bu gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasının ayrıntılarını açıkladı. Hakem atamaları, puanlama ve sınav süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 1 milyon 550 bine çıkarılması talimatını verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus topraklarında 8 binden fazla Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve 10 bin askerin daha konuşlandırılması için hazırlık yapıldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, New York'ta Amerikan yönetimiyle Tahran arasındaki görüşmelere başkanlık etti. Erakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerilerine yanıt beklediklerini açıkladı.
1: Spor.
2: İtalya'ya 4-1 kaybedilen Uluslar Ligi maçının ardından teknik direktör Vincenzo Montella, ilk yarıda sergiledikleri performansın yuhalanmayı hak ettiğini söyledi. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Belçika evinde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Fransa 2 maç sonunda 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, 1 euro 55 lira 69 kuruş, gram altın 6.497 liradan, çeyrek altın 10.728 liradan alıcı buluyordu.
1: Durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Müziğin sevilen yıldızlarını radyolarınıza getirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. En iyi, en yeni müzikle beraber ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdayım. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Ve sırada Leyla The Band bizlerle buluşacak. Dile kolay tabii, aradan geçen 10'u aşkın yıl var. Hatta 12-13 yıl oldu şarkı çıkarmayalı onlar sevgili dinleyiciler. Ve bunca yılın ardından geri döndüler ve tabii yaptıkları konserlerle de adından söz ettirmeye başladılar. Tabii kemik bir hayran kadrosu kurmaları da onların başarısı değerli dinleyiciler. Bu arada konserlere devam edeceklerinin de müjdesini veriyor Leyla The Band. Yıllar önce Leyla ile Mecnun dizisinden izlemiş olduğumuz o aktörler, bu şekilde de takdim etmek gerekir onları sevgili dinleyiciler. Küpe FM'de kulak veriyoruz onlara, kolay değil radyonuzda. Güzel.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
0: Küpe FM Reklam.

Haftanın ikinci gününü geride bırakıyoruz artık ve günün en güzel, en keyifli saatlerine ilerlemeye devam ediyoruz hep beraber. En iyiler ve en yenilerle Madrid galonlardan birisi olacak sevgili dinleyiciler. Bu arada Madrid Gal'in mutlu bir günü de vardı geçtiğimiz günlerde. Grubun bataristi olan Sanlı Akgün, sevgilisi Oya Söz Duyar'la hayatını birleştirdi. Madrid Gal hayranları ve sosyal medya kullanıcıları da çiftin paylaşımlarına mutluluklar diledi. Bizler de tabii ki mutluluklar dileyelim. Aynı zamanda Madrid Gal geçtiğimiz zamanlarda da bir ödül töreninde en iyi müzik grubu seçilmişlerdi. Ve o Sanlı Akgün dediğim evlenen müzisyen Madrid Gal adına bir konuşma yapmıştı. Ve ödül konuşmasında Filistin'e destek mesajı vermişti. Gazze'deki yaşanan soykırıma dikkat çekmişti. Ve şimdi de hayatını birleştirdi geçtiğimiz günlerde. Seni dert etmeler, küpe efendim.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Çeri.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Melek Mosso ve No 1 ile Küpe FM'de en iyi müziğin tadını, sonbahar esintisini hissettiğimiz 29 Eylül akşamının bu saat diliminde çıkarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bir single diyelim, yıllar sonra bir araya geldi onlar da No 1 ile beraber. Eylül ayında bizlerle buluşturduğu Yedi Veren, radyonuz Küpe FM'de keyifli akşamlar Türkiye.
1: Bu evde her yere

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da. Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Yavaş yavaş bu saat dilimini de noktalıyoruz. Blok 3 burada olacak. Kırgınım adını verdiği çalışmasıyla radyolarınızda olacak değerli dinleyiciler. Yarın saat 17'de tekrar Küpe FM'de buluşmak üzere diyelim. Akşamın en güzel sonbahar esintilerini hissettiğiniz şarkıları Küpe FM'de Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda olacak. Bizden ayrılmayın diyelim ve güzel bir akşam dileyelim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba. Güzel bir salı akşamı olmasını temenni ediyorum. Serin, yağmurlu, yağışlı günler yaşıyoruz. Baya bir sonbaharı hissediyoruz gerçekten de. Ama iyi de oldu. Bekliyorduk zaten bugünleri. Biz sonbahar tutkunları olarak diyor programı başlatıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet Bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 Yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Zeynep Bastık'la devam edeceğiz şimdi. Geçen gün festivaldeydi kendisi. İncir Festivali'nde 22. Germencik'te. 22. Germencik İncir Festivali'ndeydi daha doğrusu. Bu arada orada bir kavga çıkmış. Ne yapıyorsunuz, ne yaşıyorsunuz ayıp demiş kavga edenlere. Çok haklı. Bundan önceki günlerde de bir sanatçının konserinde kavga eden iki kişiden birisi yaralıydı ve maalesef vefat etti. Çok ama çok üzücü ve bir daha yaşanmasını istemediğimiz durumlar. Ve işte Zeynep Bastık'la Felaket'le devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Küpe FM reklam.

0: Ardından bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Robert Atemo, senden çok var diyecek şimdi. Pandemi dönemi nakitim bitti, bir teklif geldi 15 milyon lira. Yani 4-5 aylık mutfak masrafım halloldu, beni çok rahatlattı diyor. 4-5 aylık mutfak masrafı 15 milyon muymuş Robert Atemo'nun? Evet, olabilir tabii, herkesin şeyleri farklı. Her şey de pahalandı ama yani 15 milyon da biraz şey geldi. Tabii 15 milyon hepimizi rahatlatırdı, öyle bir teklif gelseydi ekstra. Robert Atemo da bu aralar bayağı programlara katılıyor. İlginç açıklamalar yapıyor. Bir de baba mesleği olan kuyumculuğa dönme kararı almış. Kapalı çarşıda dükkan var, tezgahta dururum demiş. Vallahi bence dursun, çünkü son zamanlarda en çok kazandıran şeylerden biri altın değil mi yani? Ve işte Robert Atemo.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Şebnem Ferah'tan bir Bu Aşk Fazla Sana dinleyelim. Bu arada 24 Eylül'de 4. konserinde bir kez daha Küçük Çiftlik Park'ta İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu. Bu konser aynı zamanda Şebnem Ferah'ın yeniden başlayan konser serisinde Küçük Çiftlik Park'taki 3. buluşması olmuş. Hınca hınç dolu tabii ki. Çok özlendi gerçekten de. Nevi şahsına münasır, müziğinde de bir numara olan bir isim. Ve işte Şebnem Ferah, Bu Aşk Fazla Sana.

0: kalmadı.
1: İçiyorum ederimize diyecek şimdi İkilem ve Tuğba Yurtu. Zengin Erkek Fakir Kız dizilerini bilirsiniz. Bizim televizyon ekranlarının da en beğenilen, en aralananlarındandır. Bir de şimdi bizde zengin kız fakir erkek dizileri de var. Fakir ama gururlu erkek dizileri. Yani artık bakın bunlar Çin'de yasaklanmış mesela. Yani bilmiyorum, belki insanların morali bozulmasın diye yasaklandı. Ama bence çok daha önemli şeyler var hayatta. Farklı konularda dizilerde yapılabilir diye de yasaklanmalı. Bu klişelerden kurtulmalıyız. Ve işte içiyorum ederimize İkilem ve Tuğba Yurt.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Mebrure ile değilimle devam edeceğiz. Geçen gün Ronaldo ile ilgili bir haber gördüm. Kendisine yaklaşan çocukları uzaklaştırmaya çalışan güvenlikleri durdurup çocuklarla fotoğraf çektirdi. Gördüm, izledim, bayıldım. Gerçekten de olması gereken hareket bu. Olması gereken alçak gönüllülük bu. Birçok insanı tabii ki kırmamak lazım. Ancak ve ancak çocukları asla kırmamak lazım diyorum. Hep böyle güzel hareketler görmek dileğiyle ve işte Mebrure değilim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik programın sonuna. Yarın akşam haftanın ortasında güne vedada tekrar görüşene kadar hepinize güzel bir akşam diliyorum ve tabii ki Küpe FM'den ayrılmayın diyorum. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Süper FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Coca-Cola'nın yapay zeka ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti. Firma yeni yıl reklamlarını yapay zeka ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi. Firmanın 2025'in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zeka kullanarak dikkat çekici bir işe imza attığı görüldü. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi. İçlerinden en uygun olanları seçilerek birleştirildi. Reklam yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo süreci geleceğin reklamcılığı olarak tanımladı ancak sonuçlar beklenen etkiyi yaratamadı. Sosyal medya kullanıcıları reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu. Eleştiriler, yapay zekanın yaratıcılıkla insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Marka, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu kez teknolojiyle duyguyu yakalayamamış gibi gözüküyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

FM. Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Sen konuştuk, gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin aşklarımın aynısı, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda baksın geride.